Çizerdi vak zincire, ne destu kaçım alava. Çizerdi vak zincire, ne destu kaçım.